0: Bir şekilde kabinleşebiliyor.
1: Good.
0: 801-748-6334. 801-748-6334.
1: Valid to a Kendrick Payton out of the listing of